Olive, em gelişim bağlıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişame li Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. O ez hibidarım. Hındı kevuhaşi de bimine.

Vajari kevin eşamin, neteni heri mekadirukiye, belki paytaxta heri kevina jihaniye, kuj yantiyede jibin av beraber davam kiriye.

hani benimin öteyim, Zeynep'imin sözün sözlerimin öteyim, Temat diye kurda hudane karar.

Are aradım kısmete her yer sarı. Ne cüker isken bile kavcı her yerde çine peşadım. Are aradım kısmete kurmuk geze çöle.

Odve helvası da fakat iran, bangla ave kuşiyayın deher ki dikir. O bir vakici, mruve ki evin daru umuyula dibina. O avravşa ve haji ku revşaka ku ave dimina. Ku jeher du jberku ravastandana beveri yakidana. U jberku evina u derdan kur.